Merhaba, Sigorta Sanayi'nin Bayrı Bölüm 263'ünü canlandırıyorum. Bir şey bakayım, bir şey çoğaltıyorum. Bir şey bakayım, bir şey çoğaltıyorum. Bir şey bakayım, bir şey çoğaltıyorum. Bir şey bakayım, bir şey çoğaltıyorum.